güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamos

kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın yakamasın sen.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

zaman güneş doğar kaybolursun bayaman ay ışığı der durursun bayaman yakar mısın

0: Değerli dinleyiciler, bugünkü yayınımızda Bertolt Brecht hakkında geçmiş zamanlarda 90'lı yılların başında hazırladığımız bir programı sizlere dinleteceğiz. Bertolt Brecht'i tanımayanlar bu yayını dinlediğinde inanıyorum ki Bertolt Brecht hakkında bir düşünce sahibi olabilirler. 10 Şubat 1898 yılında Augsburg'da doğan Bertolt Brecht, 14 Ağustos 1956 yılında Doğu Berlin'de hayata gözlerini yumdu. 20. yüzyılın en önemli tiyatro yazarlarından ve şairlerinden olan Bertolt Brecht hakkında 90'lı yılların başında Tuncay Kulağoğlu, Birgül Şahverdi ve Adil Kaya ve ben Ali Şahverdi'nin birlikte hazırladığı bir programdı bu. Bertolt Brecht'in şiirleri Genco Erkal tarafından seslendirildi. Yakın zamanda hayatını maalesef aramızdan ayrılan Genco Erkal seslendirdi. Müzikler Zülfü Livaneli ve Timur Selçuk. Yayının sonunda aynı zamanda yani bu Bertolt Brecht hakkında hazırladığımız bu programın sonlarına doğru Bertolt Brecht'in kızı Hanne Hiob'la bir röportaj yapmıştık. O da maalesef aramızda değil artık. Hanne Hiob'la yaptığımız röportajı da hem Almanca arka planda hem de Türkçe olarak tercüme edilmiş biçimde dinleyebilirsiniz.
1: Bertolt Brecht'i çağımızın en ünlü şair ve yazarları arasında anmak kuşkusuz bir abartma olmaz. Türkiye'de daha çok oyunlarıyla ve tiyatro kuramıyla, kısmen şiirleriyle tanınan Brecht'i edebiyatın belirli bir alanına mal etmek de pek olanaklı değil. Brecht, şair olduğu kadar oyun yazarı, sanat kuramcısı olduğu kadar romancı, öykücü olduğu kadar da şarkı sözü yazarı. Edebiyatın ve tiyatronun neredeyse hemen her alanında etkin olmuş Brecht'in bütün yapıtlarının dokusuna işlemiş bir öğe onun toplumsallığı. Bu toplumsallık salt yapıtlarıyla sınırlı kalmıyor. Brecht bütün yaşamı boyunca toplumsal mücadele içinde bilerek taraf tutan, var olan koşulları idealleri doğrultusunda değiştirmek için uğraş veren bir sanatçı. Brechtçi sanat anlayışında sanat sadece sanat için yok. Ünlü edebiyatçının yapıtlarında toplumsal koşullardan soyutlanmış, fil dişi kulelere hapsolmuş, dünya ile ilişiği kesik bir estetiği aramak boşuna. Tam tersine, var olan düzeni eleştiren, eleştirmekten de öte, onu değiştirmek için verilen çabaları bir sistematiğe oturtmaya çalışan bir uğraş söz konusu. Bu uğraşın temelinde yatan yaklaşım, yaşamın sorgulanması. Her şeyin nedenini, niçinini, nasılını soran bir sanat estetiği ister istemez yanıtlar verir. Ancak bu yanıtlar değişmez dogmalar değil, koşulları irdeleyen, anlamaya çalışan bir yaklaşım biçiminin sonucu. Ve yanıtlardan da önemlisi sorulan sorular.
2: Okuyan bir işçi soruyor.
3: Yedi kapılı Tebai şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazıyor. Yoksa krallar mı taşıdı kayaları? Bir de Babil varmış, boyuna yıkılan. Kim kurmuş Babil'i her seferinde? Altın şehir limanın hangi evlerinde otururmuş acaba yapı işçileri? Nereye gittiler dersin Çin Seddi'nin bittiği gece duvarcılar? Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok. Kimlerdir acaba bu anıtları diken? Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri? Dillere destan olmuş koca Bizans'ta yok muydu saraylardan başka oturacak yer? Atlantis'te, o masallar diyarında bile boğulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarısı bağırıp imdat istemişler kölelerinden. Genç İskender Hindistan'ı zapt etti. Bir başına mı? Sezar Galyalıları yendi. Bir ahçı olsun yok muydu yanında? İspanyalı Filip ağlamış derler batınca tekmil filosu. Ondan başkası ağlamadı mı acaba? Kitapların her sayfasında bir zafer. Pişiren kim zafer aşını? Her 10 yılda bir büyük adam. Ödeyen kim faturayı? İşte bir sürü olay sana ve bir sürü soru.
4: Yaşamım boyunca ortalığı karıştırdığımı ve öldükten sonra da rahat durmayacağımı yazın. Bunu yapmak için de kimi yollar var.
5: Brecht eğer bugün ülkesinin doğusunda ve batısında yeterince tanınmıyorsa, bunun nedeni kuşkusuz bu sözlerde gizli. Sanatı ve politik kişiliğiyle her zaman egemenlerin gözünde bir diken olan Brecht, eski federal Almanya'da Marksist kimliği nedeniyle hor görülürken, eski demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde devlet ve parti aygıtıyla ters düştüğü için bir dikendi. Batı'da okul kitaplarına adet yerini bulsun diye alınıp, dünya görüşünü çarpıtan müfredat programlarına hapsedilirken, doğuda pornografik şiirlerinden haberdar olan ancak bir avuç insan vardı. Farklı politik sistemlerin edebiyatçıyı kendi görmek istedikleri açıdan sunduklarını iddia etmek yersiz değildir. Oysa Brecht'in yapıtlarına egemen olan sorgulayıcı, düşündürücü içeriğin gösterdiği bir gerçek, onun belli bir rejim biçiminin savunucusu olmadığıdır. Brecht bu anlamda sadece sorular yöneltmekle de kalmaz. Doğru bildiği yanıtları her zaman verir ve taraf tutar. Gerek Batı'da gerekse Doğu'da onu egemenlerin gözünde en çok rahatsız kılan gerçek, kuşkusuz onu bu halktan, emekçilerden yana tutum takınan özelliğidir.
6: İyi adama bir iki soru. Anladık iyisin ama neye yarıyor iyiliğin? Seni kimse satın alamaz. Eve düşen yıldırım da satın alınmaz. Anladık dediğin dedik ama dediğin ne? Doğrusun, söylersin düşündüğünü ama düşündüğün ne? Yüreklisin, kime karşı? Akıllısın, yararı kime? Gözetmezsin kendi çıkarını, peki gözettiğin kiminki? Dostluğuna diyecek yok ya, dostların kimler? Şimdi bizi iyi dinle, düşmanımızsın sen bizi. Dikeceğiz seni bir duvarın dibine. Ama madem bir sürü iyi yönün var, dikeceğiz seni dibine iyi bir duvarın. İyi tüfeklerden çıkan iyi kurşunlarla vuracağız seni. Sonra da gömeceğiz. İyi bir kürekle, iyi bir toprağa.
4: Augsburglu, hali vakti yerinde bir aileden gelen Brecht'in toplumsal olaylara ilgi duyması Birinci Dünya Savaşı ile başlar. Savaşın barbarlığını ve sefaletini tıp öğrenimi sırasında hizmet verdiği bir askeri hastanede tüm çıplaklığıyla gören Brecht, insanları yapma değerlerle donatıp cepheye süren savaşın ve arkasında yatan toplumsal çelişkilerin varlığını oldukça erken keşfeder. Ve daha ilk gençliğinde militan bir savaş karşıtı olur Brecht. Onun bu savaş karşıtlığı daha sonra ciddi bir biçimde incelemesini yapacağı Marksist dünya görüşünün temeline konan ilk taştır.
1: Duvara tebeşirle savaş istiyoruz diye yazmışlar. Bunu yazan vuruldu çoktan.
5: Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın içinde bulunduğu toplumsal çalkantılarda şair kimliğiyle edebiyata çoktan adımını atmış olan genç Brecht ilk oyununda bu dönemde yazar. 1920'li yılların ortasına kadar Baal, Gecede Trompet Sesleri, Kentlerin Ormanlığında gibi bir dizi tiyatro yapıtı kaleme alır. Bunları değişik kentlerde sahneler. Süreç içinde Brecht'in sadece burjuva kültürü almış insanların anlayabilecekleri sanat eserlerine koyduğu mesafe büyür ve yeni bir sanat anlayışının ilk nüvelerini yaratır. Brecht çoğu dokunulmazlığı altında olan operalara el atar. Brecht sadece zevk almaya yönelik insanların tüketici konumdan koparmayan, var olanı olduğu gibi kabul etmeye çağıran klasik tiyatroyu baş aşağı çevirir.
4: Üç kuruşluk opera, Mahagoni kentinin yükselişi ve düşüşü gibi yapıtlarında Brecht, kapitalist toplumun 1920'li yıllarda doruğa ulaşmış çürümüşlüğünü gözler önüne sererken kahramanlarını fahişeler, hırsızlar, dilenciler, pezevenkler, katiller arasından seçer. Halkın dilini konuşurlar bu alışa gelmedik kahramanlar. Brecht bu yapıtlarıyla adeta bir ayna tutar. Toplumun önüne ve sözde toplum dışı insanları bankacılarla ve fabrika sahipleriyle soylularla bir kefeye koyar. Brecht böylece insanların kafasında şu soruyu uyandırır. Hırsız mı daha ahlaksız yoksa sömüren patron mu? Alınlarının teriyle yaşamayanlar mı daha alçak yoksa katiller mi?
1: Brecht 1930'lu yılların başlarına kadar hem kuramsal düzeyde hem de pratikte bu yapıtlarıyla epik tiyatrosunun ilk adımlarını atar. Bu dönemde ünlü oyunlarını yazar. Adam Adamdır, İkinci Eduard'ın Yaşamı, Ana, Küçük Burjuva Düğünü, Mezbahaların Azize Yohanası ve benzerleri. Brecht'in bu verimli dönemi 1933'te Nazilerin iktidara gelmesiyle yeni bir aşamaya ulaşır. Oyunları yasaklanır. Çok kısa bir süre sonra da ülkesini terk etmek zorunda kalır. Ve böylece o dönemin hemen her muhalif sanatçısının ortak yazgısı olan uzun bir sürgün yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. Sırasıyla İsviçre, Danimarka, Finlandiya, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınır.

0: 15 yıllık sürgün yaşamı boyunca kendisi gibi Almanya'dan kaçmak zorunda kalan sanatçılarla Hitler faşizmine karşı politik cephelerin örgütlenmesi için mücadele veren Brecht, diğer yandan Walter Benjamin, Leon Feuchtwanger, Heinrich ve Thomas Mann gibi edebiyatçı ve sanatçı dostlarıyla birlikte çeşitli dergiler yayınlar. Almanya'nın deyim yerinde ise beyin takımı sürgündedir ve sanata damgasını vuran kuramsal tartışmalar bu sanatçıların yarattıkları platformlarda ülke dışında sürdürülmektedir. Ünlü Word dergisinde başlatılan ekspresyonizm tartışması buna bir örnektir. Brecht New York'tan Moskova'ya, Paris'ten Londra'ya mekik dokuyarak toplantılara katılırken Naziler onun ve arkadaşlarının eserlerini Düsseldorf'taki kara ünlü yozlaşmış sanat sergisine koyarlar.
1: Brecht için diken üstünde sürdürdüğü sürgün yaşamı sanatçı verimliliğini olumsuz yönde etkilemez. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar olan dönemde Bağışlanmaz Günah, Horasyalılar ve Kurasyalılar, 3. Reich'in Korku ve Sefaleti, Cerrar Ana'nın Tüfekleri, Sezuan'ın İyi İnsanı, Galilei'nin Yaşamı, Cesaret Ana ve Çocukları, Lucullus'un Sorgusu gibi ünlü yapıtlarını yazar. Faşizme karşı verdiği mücadele için dünyanın dört bir yanında bulunurken aynı zamanda yaşayabilmesi için gerekli olan parayı da yapıtlarını sahneleyerek kazanır. 1934 yılından 1938'e kadar kaldığı Danimarka'nın Svendborg kasabasında ismini bu kasabadan alan toplu şiirlerini yayınlar. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Naziler Avrupa'ya yayılmaya başlar. Almanya çevresini işgal ettikçe Brecht de kaçar. Sanki bir kovalamacadır bu. Kısa sürelerle Finlandiya ve Sovyetler Birliği'nde bulunur. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçer. Savaşın sonuna kadar kaldığı Hollywood yakınlarındaki Santa Monica'da kısmen senaryo yazarak, kısmen oyunlarını sahneleyerek yaşamını kazanır. Bu dönemde Bay Puntilla ve Uşağı Matti, Mülteci Konuşmaları, Kafkas Tebeşir Dairesi'ni yazar.
2: Brecht, uzun sürgün yolculuğu sırasında Almanya'ya dönmeyi bir an için bile olsun aklından çıkarmamıştır. Kendisine göçmen denmesine son derece içerler ve bunu değişik şiirlerinde dile döker. İkinci Dünya Savaşı'nın yazgısının değiştiği yıllarda yeni gelişmeleri etkileyebilmek amacıyla daha Amerika Birleşik Devletleri'nde iken Demokratik Almanya Konseyi çatısı altında savaş sonrası Almanya'nın tasarımlarının oluşmasına katılır. Brecht artık ülkesine dönebileceği günün öyle çok uzakta olmadığını hissetmektedir. Koşullarda bunu göstermektedir. Ama savaş bittikten sonra uzun bir süre daha Almanya'ya giremeyecektir Brecht. Çünkü her tarafta rahatsız eden, istenmeyen bir adamdır.
0: Bertolt Brecht Almanya'ya geri dönebilecek mi?

0: Savaştan sonra Almanya'da kurulacak yeni düzenin biçimlenmesinde yer alabilmek için bir an önce ülkesine dönmeye çalışan Bertolt Brecht, müttefikler tarafından istenmemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı yıllarda Marksist kimliğiyle kovuşturmaya uğrayan Brecht'in kapitalist bir Almanya istemediği savaş galipleri tarafından da bilinmektedir. Müttefik devletler sosyalist ve silahsız bir Almanya yerine eski faşist kadroları tercih ederek yeni devletin iskeletinin neyin üzerine kurulacağını açıkça ortaya koyarlar. 12 yıl Almanya'ya ve dünyaya kan kusturan faşizm ideolojisi ve çığırtkanlıkları yeni devlet yapısı içinde bu kez başka giysilerle yer alırlar. Dönemin başbakanı Adenauer bunu gerekçelendirirken devlet işlemek zorundadır der. Müttefik devletlerin denetimi altındaki Batı Almanya'da bu gelişme hızla ilerlerken Doğu'da sosyalist bir başlangıç için çabalar verilmektedir. Almanya iki büyük sistemin karşı karşıya geldiği ortamda bölünmeye doğru gitmektedir.
1: Son göç durağı İsviçre'den Almanya'ya sokulmayan Brecht, Sovyet denetimindeki Prag üzerinden Doğu Berlin'e gelmeyi başarır. Ülkesine döndükten kısa bir süre sonra iki farklı Almanya resmen kurulur. Soğuk savaşta böylece başlamıştır. Brecht niçin Doğu'yu tercih etmiştir? Çalışma günlüğüne şöyle yazar.
2: Bay K, B kentini A kentine yeğlemiştir. A kentinde der Bay K, beni seviyorlar. Ama B kentinde bana karşı dostça davranıyorlardı. A kentinde bana hizmet ediyorlardı. Ama B kentinde bana gereksinmeleri vardı. A kentinde beni sofraya davet ediyorlardı. Ama B kentinde beni mutfağa davet ediyorlardı.
0: Brecht, Demokratik Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekten mutfaktadır. Ekim 1948'de döndükten hemen sonra Deutsche Theater'ın başına getirilir. Ardından eşi Helene Weigel ile birlikte Berlin'e ansambleyi kurar. Bu Brecht için uzun yıllar düşlediği andır. Artık kendi tiyatrosu vardır ve elindeki bütün olanaklarla sanatını icra ederek yeni kurulan sosyalist Almanya'nın gelişmesine katkıda bulunur. Brecht yaşamın gerçekliğini ve onu değiştirme mücadelesini tiyatrosu üzerinden halka vermeye çalışır. Daha önceleri kuramsal olarak çatısını kurduğu epik tiyatrosuna şimdi elindeki geniş olanaklarla bir vücut kazandırmaktadır. Yeni tiyatro kuramı, yazarı, dramaturgu, dekorcuyu, ışıkçıyı, kısacası tiyatroyla ilgili tüm alanları yaşamla bağlayarak dünya görüşüyle birlikte yoğurmaktadır. Epik tiyatro bir şeyleri göstermektedir.
3: Oyun yazarıyım. Gördüklerimi gösteririm. İnsanların nasıl alıp satıldığını gördüm insan pazarlarında. Bunu gösteririm ben. Oyun pazarı.
2: Birbirlerinin odalarına nasıl girerler? Hileyle, coplarla ve parayla. Sokakta durup nasıl beklerler? Nasıl tuzaklar kurarlar birbirlerine? Nasıl sözleşirler? Nasıl asarlar birbirlerini? Nasıl sevişirler? Çapulculuktan kazandıkları parayı nasıl savunurlar ve nasıl yerler? Bütün bunları gösteririm. Birbirlerine neler söylerler, onu anlatırım. Kadının kocasına neler dediğini, ananın neler dediğini oğluna, işçiye neler buyurduğunu işverenin, tüm yalvaran sözcükleri, tüm buyuran sözcükleri, yaltaklanan, aldatan, yalan söyleyen, yaralayan sözcükleri bir bir ışığa çıkarırım. Hepsi.
1: Brecht, epik ve dramatik tiyatro arasındaki farkı şöyle anlatmaktadır.
0: Dramatik tiyatro eylemlerle çalışır, seyirciyi sahnedeki eyleme karıştırır.
1: Epik tiyatro anlatıya başvurur, seyirciyi gözlemci olarak tutar.
0: Dramatik tiyatro seyircinin etkinliğini harcayıp tüketir, seyircide bir takım duyguların uyanmasını sağlar.
1: Epik tiyatro seyircinin etkinliğini uyarır, seyirciyi bir takım yargılara vardırır.

0: Dramatik tiyatro seyirciye bir yaşantı sunar, seyirciyi olaya karıştırır.
1: Epik tiyatro seyirciye bir dünya görüşü iletir, seyirciyi olay karşısında tutar.
0: Dramatik tiyatro telkinle iş görür, seyircinin duygularını olduğu gibi alıkor.
1: Epik tiyatro kanıtlarla çalışır, duyguları ileriye götürerek seyirciyi bir takım bilgilere ulaştırır.
0: Dramatik tiyatro seyirciyi sahnedeki olayın ortasında olayla bir özdeşleşme içine sokar. İnsanın bilinen bir yaratık olduğu varsayımını benimser.
1: Epik tiyatro seyirciyi sahnedeki olayın karşısında olayı inceletir. İnsanı inceleme konusu yapar.
0: Dramatik tiyatroda insan hiç değişmez.
1: Epik tiyatroda insan değişir ve değiştirir.
2: Brechtçi tiyatro daha sonra bütün dünya tiyatrosunu ve bu arada Türkiye'de de 1960'lardan itibaren tiyatroyu etkiler. O yıllarda gelişmeye başlayan toplumsal muhalefet ile el ele yürüyen epik tiyatro Türkiye'de günümüze değen tiyatrocu kuşaklarını yoğurmuştur. Brechtçi tiyatronun göstermeci niteliği yaşama tutan bir aynadır. Bu aynayı bütün toplumsal olgulara tutan Brecht, içinde yaşadığı ülkede bir istisna yapmaz. Yaşamın giderek kemikleşen parti ve devlet aygıtının göstermek istediğinden daha çelişkili ve ayrıntılı olduğunu bilen ve gösteren Brecht, giderek bir dikene dönüşmektedir yönetenlerin gözünde. Parti bazı oyunlarını yasaklamak ister, bazı oyunları ise resmi kesimce yerden yere vurulur. Brecht ve devlet ve parti aygıtı arasındaki çelişki giderek açıklık kazanır ve 17 Haziran 1953 ayaklanmasında iyice su yüzüne çıkar. Resmi söylem kışkırtmadan söz ederken Brecht işçilerin sesine kulak verilmesini salık verir.
3: 17 Haziran ayaklanmasının ardından Yazarlar Birliği'nin sekreteri Stalin Bulvarı'nda bildiriler dağıttırdı. Halkın hükümetin güvenini kötüye kullandığını yazan ve ancak iki kat çalışmayla yeniden hükümetin güvenini kazanabileceğini. Daha kolay olmaz mıydı hükümet halkı dağıtıp yerine bir yenisini seçse?
1: Brecht'in son yılları tiyatrosunu yitirmemek için egemenlerle verdiği mücadele ve sanatını geliştirme arasında geçmiştir. Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde bu dönemde dogmatizmden uzak, sanatçı yaratıcılığını Brechtçi anlayışla toplumun hizmetine sunmayı bilen bir tiyatrocu kuşak yetişebilmiştir. Bertolt Brecht, sanatçı yaratıcılığını fil dişi kulelere hapsetmeden doğru bulduğu dünya görüşü doğrultusunda insanların hizmetine sunabilmeyi başarmış bir kişiliktir. Onun gözünde sanat sadece sanat için yoktur ve sanatçının dünyası salt soyut bir yaratıcılık ekseninde de dönmemektedir. Yeri geldiğinde insanın, sanatçının, toplumun bir parçası bir birey olarak kişiliğini yitirmeden konum belirlemesi ve müdahale etmesi gerekmektedir. Sanat kuramına da yansıyan bu değiştirme çabası bütün yaşamını başlı başına bir mücadeleye çevirmiş, bütün güçlü ve zayıf yönleriyle, doğruları ve yanlışlarıyla, yaptıkları ve yapamadıklarıyla Bertolt Brecht'i çağımızın en büyük sanatçılarından biri yapmıştır.
3: Gerçekten yaşamaktayım karanlık bir çağda. Delilik deniyor artık doğru söze. Kırışıksız bir alın duygusuzluğa işaret ve varsa gülen biri almamış demektir henüz korkunç haberi. Nasıl bir çağ bu böyle, ağaçlardan söz etmek suç neredeyse, bunca haksızlığa karşı susmak demek. İşte şurada sallana sallana yürüyen adama ulaşamaz şu anda başı darda olan dostları. Doğrudur, geçimimi sağlayabiliyorum henüz ama inanın bir rastlantı bu. Yediğim ekmeği hak etmiş değilim yoksa, rastgele kurtarmış işte paçayı. Şansım yaver gitmedi mi bitiktir işim. Yemene içmene bak sen diyorlar. Şükret haline. Nasıl yerim açların ağzından alınan lokmayı? Nasıl içerim susamışların hakkı olan suyu? Yine de yiyorum işte, içiyorum. Ne çok isterdim bilge kişi olayım. Bilgeliğin tarifini yazar eski kitaplar. Uzak durmak yeryüzünün kavgasından, yaşamak zor kullanmadan ve korkusuz. İyilik yapmak kötülük yapana, karşı koymak bedenin isteklerine, giderek unutmak onları. Bunları yapan bilge sayılıyor, ben yapamıyorum. Gerçekten yaşamaktayım karanlık bir çağda.
4: Değerli dinleyiciler, Bertolt Brecht programı için Bertolt Brecht'in kızı Hani Hiob'la bir röportaj yaptık. Bertolt Brecht sadece oyun yazarı mıydı?
5: Brecht sadece tiyatro eserleri yazmadı. Bunların yanında denemeler, betimlemeler, tek perdeli koyunlar, öyküler kaleme aldı. 1920-54 yılları arasında tuttuğu günlüğünün yanı sıra edebiyat, sanat, tiyatro, politika ve toplum üzerine yazıları da var. Annem Marianne Sofa ve bana Paula Bahnholzer'e yazdığı mektuplarda yayınlandı. Ayrıca çalışma günlüğü, savaş umması ve daha nice eserleri var.
6: Bahnholzer, liebste Bi, das Arbeitsjournal, die Kriegsfibel und mehr und mehr und mehr.
4: Brecht hakkında partiler üstü deniyor. Sizce öyle midir?
6: Ja, und parteilich.
5: Evet, partiler üstüydü ama taraflıydı.
4: Daha net sorayım. Brecht Marksist miydi?
6: Ya, ama Marksist.
5: Evet, Marksist'ti.
4: Sizin çeşitli programlar düzenlediğinizi biliyoruz. Bugüne kadar hangi programlar yaptınız ve şimdi hangi programlar yapıyorsunuz?
6: Ich habe den Zufall, die Tochter Brechts zu sein, mir zunutze gemacht, mit seinen Worten meine eigene Botschaft mitzuteilen.
5: Brecht'in kızı olma tesadüfünden yararlanarak onun sözleriyle kendi mesajlarını iletiyorum. Brecht'in edebiyatını kendisinde arzuladığı gibi edebi olmayan bir şekilde kullanıyorum. Onun klasik ve güncel bir yazar olduğunu gösterirken dolaylı olarak ülkemizin bugünkü durumunu da anlatıyorum. Öncelikle Doğu Almanya'da çektiği ve Batı Almanya'da hiç gösterilmeyen televizyon filmleri var. Örneğin Brecht, 3. Reich'in Korku ve Sefaleti, Brecht'in Kızı Hiob, İsyanın Mantosu, Değersiz İhtiyar gibi. 1976'dan bu yana Brecht akşamları, antifaşist programlar ve sokak tiyatroları düzenliyorum. Brecht akşamlarına örnek olarak Lenin, Zizik, Ruhig, Zürich, der Schoss, Furchtbar noch. Brecht, Balman'a karşı 1934 Viyana işçi ayaklanması verilebilir. Sokak tiyatroları olarak da Brecht tarafından 1947'de tekrar büyüyen faşizme karşı yazılan Anakronist Yürüyüş ya da Özgürlük ve Demokrasi'yi 1979, 80'de ve 90'da Hennbruch raporunun 1983'te Ölü Asker Destanı'nı 85 ve 89 yılları arasında sahneledik. Kendi düzenlediğim antifaşist geceler arasında 1984 Solgun Ana Almanya, Sığınmacılar için düzenlenen Hikmet Brecht programı, İnsan Manzaraları, Hitler rejiminde askerden kaçanları konu alan Kasap Askısı, Arileştirme Öyküsü, Beute bleibt Deutsch, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin Batı Almanya'ya yamandırılması ve çözülmesini konu alan öykülerden oluşan Köpek Balıkları ve diğer insanlar. Şu an ise 1985'ten beri okullarda, tiyatrolarda ve çeşitli kuruluşlarda 200 kez düzenlediğim toplama kamplarından son mektupları konu alan Elveda ve Mücadele'ye devam programlarım var. Bu programlarda sadece faşizm Almanya'sında neler olduğunu göstermekle kalmıyorum. Aynı zamanda sürekli güncelleştirdiğim metinlerle ülkemizdeki ırkçılığı ve faşizmi de gözler önüne seriyorum. Bir de faşizmden, savaştan ve açlıktan kaçan insanların anlatıldığı Hikmet Brecht programı var. Her ikisi de sığınmacıydı. Hikmet benim için en büyük Türk şairidir. 48 yıllık hapis cezasının 14 yılını yatan Hikmet, 60'lı yılların başlarında Moskova'da öldü. Brecht ve Hikmet birbirlerini iyi tanıyorlardı. Dünya Barış Konseyi'nin toplantılarında sürekli görüştüler. Hikmet Brecht'i 1952 Berlin'de ziyaret etti. Programımızda bu ziyareti işliyorum. Ve Brecht'ten bir şiir.
6: Auf dem Weltfriedensrat getroffen. Hikmet hat Brecht in seiner Wohnung in Berlin besucht und dieses Treffen ist auch in meinem Programm. Und jetzt noch ein Gedicht von Brecht. O, ihr Unglücklichen, eurem Bruder wird Gewalt angetan und ihr kneift die Augen zu. Der Getroffene schreit laut auf und ihr schweigt. Der Gewalttätige geht herum und wählt seine Opfer und ihr sagt, uns verschont er, denn wir zeigen kein Missfallen. Was ist das für eine Stadt? Was seid ihr für Menschen? Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein. Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, dass die Stadt untergeht durch ein Feuer, bevor es Nacht wird. Ja. Also, wenn die Untat kommt, wie der Regen fällt, dann ruft niemand mehr Halt, hat Brecht angesichts der zur Normalität werdenden Nazi-Gräuel geschrieben, damals. Ich rufe es heute in Städten, wie auf dem Land, in Theatern, wie in Schulen. Es hat seit 1990 in der BRD, dem Jahr der Einverleibung der DDR, schon mehr Tote durch rassistische Gewalttaten gegeben als in der Weimarer Republik. Die Fahne hoch, die Reihen nach rechts geschlossen, ist die Antwort unserer Politiker. 80 Millionen Deutsche sind eine Gefahr. Sie haben es bewiesen und sie beweisen es heute wieder. Ich fordere ein Nazi-Verbot, und zwar sofort. Sonst ab ins Vierte Reich.

0: Evet değerli dinleyiciler, Bertolt Brecht hakkında hazırladığımız
1: Tuncay Kulaoğlu, Birgül Şahverdi, Adil Kaya, Ali Şahverdi. Ayrıca geçen haftada çaldığımız müziklerle birlikte söyleyecek olursak Zülfü Livaneli, Ali Çelikkaya ve Peter Hoyker, şiirler Genco Erkal.
0: Evet, bunu daha önce de çekimlerde hazırladığımızı bilmiyordum. Onun için üzerine konuşmak zorunda hissettim kendimi. Evet, dinlediniz. Bertolt Brecht hakkında hazırladığımız bu program 1990'lı yılların ilk başlarında, ilk yarısında hazırlamıştık ve emeği geçen herkese teşekkür ederek güzel bir program olduğunu zannediyoruz ve bir daha dinledikçe ne kadar güzel bir şey yaptığımızı tekrar biz de kendimiz de gururlanıyoruz. Evet.

Devanedit, sıtkı ismin duydum. Devanedit, içtim şarabını mestanelikte. Kırklarım ceminde kara düşürdüm.

0: çok geldin gittin. Bülbül oldum bir bez bağında öttüm. Bir zaman gül için zara düş oldum. Bir zaman gül için zara düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zara düş oldum.
1: Erdal Erzincan için çok büyük bir alkış.